Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını

bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Nescafe Express modunu

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Setur
2: Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
5: Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve

Yeni bir gün daha başlıyor. Herkese günaydın. Aşkın frekansı Slow Türk'tesiniz. Ben Didem, mikrofon başına geçtim. Önümüzdeki 4 saat boyunca sevdiğiniz şarkıları güne başlangıç yolculuğunda sizlerle buluşturacağım. Güzel bir gün, mutlu bir sabah dilerim herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 50 kötü, İzmir 70 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 51 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 74'te hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Bond Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Normalleri civarında seyrediyor. Bugün yağış alacak bölgeler de var. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, özellikle yükseklerde kuvvetli yağış alması beklenen bölgeler var. Hazırlıklı, tedbirli olmakta fayda var. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de durumun bu şekilde devam etmesi bekleniyor.

0: Sabahları. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 7 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.247, çeyrek altın 10.595 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Yıldız'la.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Engelleyemediğimiz bir şey değişmek. Hepimiz değişiyoruz. Ama bazen de değişmemiz gerektiği halde biz bunu gözümüzde büyütüyoruz, zor geliyor. Kişiliğimizin kemikleşmiş parçaları var diyoruz mesela. Değişmek için daha uygun bir an istiyoruz. Daha geniş bir zaman aralığı bekliyoruz ya da modumuzun uygun olmasını bekliyoruz. Oysa müdahale edilmesi gereken bir şeyler varsa bu yaşam devam ederken hemen yapılmalı. Şarkılar da bize bu sabah hemen harekete geç diyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazı cümleler vardır biliriz de ara ara tekrarlanmasına ihtiyaç duyarız. O cümlelerden birini tekrarlayacağım bu sabah size. İnsanları oldukları gibi kabul etmeyi ne kadar başarırsanız ilişkileriniz o kadar iyileşir. Düşün ve uygula cümlesi bu. Arada bir hatırlamakta fayda var değil mi? Çünkü hayatımızı çok kolaylaştırır. Slow Trip'te hayatı sabahı kolaylaştıran şarkılarla yeni güne yolculuğumuz devam ediyor. Yes.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 50 kötü, İzmir 70 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 51 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 74'te hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Nescafe Express

0: Tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

çıkan yollar öyle karmaşıklaşıyor ki insan adımlarını şaşırıyor. Hatta bazen bildiğimiz o yollardan geri bile dönemiyor oluyoruz. Her şey çok hızlı, insanlar sabırsız, tahammülsüz. Hayatın zorluklarına karşı göğüs germenin en iyi yolu sevdiklerimize sıkı sıkı sarılmak. Şarkılar da bize bugün böyle diyor.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. New Life Mineralite eczanelerde.

ortası çarşamba sabahındayız. Herkese günaydın. Sizin de sevdiklerinize iletmemizi istediğiniz bir günaydınınız ya da herkes duysun istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. 549 659 66 00 var.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.

0: Kartlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün 9. saatinden mutlu sabahlar herkese. Günaydın mesajlarımız gelmeye başladı. Sahiplerine ulaştıralım. İzmir'den Murat Hatice'm için istiyorum diyor. Konya'dan Özkan ve eş arkadaşları. Amasya'dan Kerim ve çok sevdiği ailesi. İzmir'den de sevgi ve dilek için çalacağız bu şarkıyı. 549-659-66-00. Siz de günaydın mesajınızla Slow Türkiye'ye ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Mardin. Tarihinin 3000 sene öncesine dayandığı tahmin edilen Mardin'de kendine özgü mimarisiyle zaman yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bu şehirde camileri, manastırları, taş

0: uzun süre çıkmayacak yerel lezzetleri tadabilirsiniz. Tarihsel ve kültürel hazinelerle saklı Mardin seyahatiniz sırasında size bu şehri hatırlatan yöresel ürünlere göz atmayı unutmayın. Asırlardır medeniyetin başkenti olma özelliğini taşıyan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Sizi Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

0: siz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Snow Türk'te günün günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Kayseri'de Çiğdem ve Seray bizleri dinliyorlar iş yerlerinden. Herkese selamlarını iletmişler. Bir tekstil firmasında Yunus Emre Şahin bizi dinliyor. Şarkıyı ona armağan edelim. Kocaeli'nden Reyhan Aslan çalışan herkese kolaylıklar dilemiş. Malatya'dan Özer'e de armağan ediyoruz bu şarkıyı. Siz de bize ulaşmak isterseniz 549 659 66 00 numaramız.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 7 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.247, çeyrek altın 10.595 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden...

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Fatih. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Şarkılarımızda buluşturmaya devam edelim. Trabzon'dan Emre'ye çalacağız bu şarkıyı. Handan Can kuzenim Buse'mi çok sevdiğimi siz de iletir misiniz diyor. Bayburt'tan Minteha 9 kız kardeşin en kıymetlisi canım Şeyma'mıza armağan ediyoruz diyor. Ferhan bizlere Mecit Özü Köprübaşı köyünden yazıyor. İğne Oyacı kızlar kurs grubu her gün Slow Türk dinliyorlarmış. Ellerinize sağlık diyerek armağan edelim bu şarkıyı. İstanbul Ümraniye'den Fatih Gür'de çok sevdiği eşi ve çocuklarını armağan etmiş. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Selfies.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 50 kötü, İzmir 70 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 51 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 74'te hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik.

0: Serin yanındayız.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.350 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.54'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.183, çeyrek altın 10.485 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Sevdiğimiz sesler, duygu dolu şarkılarla karşıladık bir günü daha. 8 Temmuz Çarşamba, gönlünüzden geçenler yakınınızda olsun. Slow Türk'te ben Didem, zaman bugünlük benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş en sevdiğiniz şarkılarla sizlerle. Aşkla kalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Mardin. Tarihinin 3000 sene öncesine dayandığı tahmin edilen Mardin'de kendine özgü mimarisiyle zaman yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bu şehirde camileri, manastırları, taş evleri, tarihi çarşıları ve eşsiz

0: Tarihsel ve kültürel hazinelerle saklı Mardin seyahatiniz sırasında size bu şehri hatırlatan yöresel ürünlere göz atmayı unutmayın. Asırlardır medeniyetin başkenti olma özelliğini taşıyan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Olmazsan olmaz Gülizay'la radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. 8 Temmuz Çarşamba gününü yaşıyoruz. Umarım iyisinizdir. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Haluk Sarıtaş ben. Yine 4 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızda olacağım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en kurak yeri olan Atacama Çölü, Pasifik Okyanusu'nun kıyısındadır. Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü'nün bazı bölgelerinde yıllık yağış miktarı 1 milimetrenin altındadır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Bonus Cool zamanı. Çocuk

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.

0: geldiniz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

romantik şarkıların başarılı isimlerinden bir tanesi Gökhan Türkmen, Mahşer'le radyonuz saat 11.53 oldu saatler. Program sizin. Sizler seçeceksiniz. Biz de yayın akışımıza uygunsa çalacağız. Hemen numaramızı veriyorum. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Mardin. Tarihinin 3000 sene öncesine dayandığı tahmin edilen Mardin'de kendine özgü mimarisiyle zaman yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bu şehirde camileri, manastırları, taş

0: Tarihsel ve kültürel hazinelerle saklı Mardin seyahatiniz sırasında size bu şehri hatırlatan yöresel ürünlere göz atmayı unutmayın. Asırlardır medeniyetin başkenti olma özelliğini taşıyan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hız

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: bir daha sevmek yok. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhaba Slow Türk ailesi, ben Ankara'dan Tayfur. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim kızım Melisa için istiyorum. Bir daha sevmek yok şarkısını istiyorum. Teşekkürler şimdiden.
0: Rica ederiz, şarkın az önce radyondaydı. Bir başka mesaja kulak verelim. İzmir'deyiz, Alpay isteği var.
2: Selam Haluk Bey, ben İzmir'den.
0: Merhaba.
2: Alpay'dan sesini, şarkısını çalar mısın? Bu şarkı abim Hüseyin için gelsin. Teşekkürler.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 50 kötü, İzmir 70 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 51 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 74'te hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

Altis. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Deli Zaman'la Maviler Radyo'nun saydı. Slow Truck'te sesli mesajlar devam ediyor. Ufak bir dinleyicim var. Şöyle Karadeniz yöresine gideceğiz.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Trabzon'dan gelen kuzenlerim için Üsküp Sağ Baltacı canını sağ olsun istiyorum.

0: Eşinize, sevgilinize armağan edebileceğiniz en güzel aşk şarkılarından bir tanesidir. Yüreğinden Tutla, Eylem Aktaş Radyo'nun sahibi Slow Türk'te Melih Görgün isteği var.
1: Merhaba Slow Türk yayınlar. Ben İstanbul'dan Volkan. Bugün sizden istek parçam Melih Görgün 14 bar parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: bahar geçti.
1: Melih Görgün 14 Bahar'la radyonuzdaydı. Ne çalalım? Bir kıraç çalalım ama önce rotamızı Antalya'ya çevirelim.
2: Merhabalar Haluk Bey, Antalya'dan Yusuf ben, iyi yayınlar.
1: Merhaba.
2: Sizlerden bir tane kıraç şarkısı istiyorum, teşekkür ederim. Tüm Slav Türk ailesine gelsin, iyi yayınlar.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranlı yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: piyasası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.253 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.183, çeyrek altın 10.485 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Can dostum Emircan İrek radyonuzdaydı. Slow Türk'te geçmişe gideceğiz ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba Haluk abi, iyi yayınlar. Ben bugün sizden Bilal Sezer Cesaret Ritim Var mı Aşka şarkısını çalmanızı istiyorum. İyi yayınlar.

0: Cesaretin var mı aşka ve Gülay radyonun sahibi Slow Türk'te Gökhan Türkmen isteği var.
1: Selamlar Haluk Bey, iyi günler. Sizin sesinizi duyduğum anda inanın içimden bir ses hadi hadi durma şarkını istediyor. Bugün de benim için Gökhan Türkmen'den bir öykü şarkısını çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Sevgilerimle hoşça kalın. İyi yayınlar.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yıldız kaydı.
1: Adı İntikam'dı ve Afra geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Sezen Aksu isteği var. Dinleyelim.
2: Merhabalar, bizler Elif, Ceren ve Zeynep. Eskişehir'deki canım ablam için Sezen Aksu'dan Hasret parçasını istiyorum.

0: Hasretle Sezen Aksu az önce radyonuzdaydı. Slotruk'ta bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Haluk abi kolay gelsin. Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Sıradaki şarkı şu an arabada. Hayatımın anlamı canım eşim Güler. Biricik kızım Sevgi Melek. Ve dünyalar tatlısı oldum. Kerim için istiyorum. İyi yayınlar.
0: O zaman ben de bu şarkıyı size armağan ediyorum.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Mabel Matisos sevilen şarkılarından bir tanesi. Gel, radyonuzu aydın. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: İyi yayınlar Haluk Bey. İsmim Mühine. Antalya döşeme altından sizi dinlemekteyim. Merve Özbey'den Kül şarkısını oğlum Fatih'e armağan ediyorum. Kolay gelsin.

0: Gece yolcuları, meyhaneler senle, radyonuzdaydı. Slow Trip'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhabalar, İzmir'den Çiğdem ben. Öğrencim Gülten'e sıradaki şarkıyı yollarsanız, çalarsanız çok seviniriz. İyi yayınlar.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Bela Bedel, iki tas çorba radyonun saydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba Haluka abi, iyi yayınlar. Ben Muge, sizden blöküş sebebi yer şarkısını çalmanızı rica ediyorum. İyi yayınlar.
0: Şarkının radyonda.

0: Sebebi Yar Blok 3 radyonuz sayede 13.50 oldu saatler. Slow Trip'te sesli mesajlarda Çiğdem kulağımız sende.
1: Merhaba Atik Bey. Yine yayınımızı dinleyen Demirbaş dinleyicilerimizden Çiğdem ben Ankara'dan. Bugün sizden kalbenden sadece Beni Sev şarkısını dinlemek istiyorum. Çalabilirseniz çok sevinirim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler, şarkı şu an Slow Trip'te.

0: Sadece Beni Sev Kalben. Geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te birçok tarzın en iyi şarkılarını sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz. Antalya'dayız.
1: Merhabalar, ben Antalya'dan Nihal. Benim için ihtiyacım var çalmanızı istiyorum.
0: O zaman ihtiyacım var. Radyonuzda sizlerle.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Mardin. Tarihinin 3000 sene öncesine dayandığı tahmin edilen Mardin'de kendine özgü mimarisiyle zaman yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bu şehirde camileri, manastırları, taş evleri,

0: tarihsel ve kültürel hazinelerle saklı Mardin seyahatiniz sırasında size bu şehri hatırlatan yöresel ürünlere göz atmayı unutmayın. Asırlardır medeniyetin başkenti olma özelliğini taşıyan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: de ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını kontrolsüz şekilde ani manevralarla yön değiştiremez. El freni çekerek aracı kaydırmak veya kendi etrafında döndürmek yasaktır. Bu tür hareketler trafikte büyük risk oluşturur.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Sahibe Ceren Gündoğdu, Beni Affet'le radyonuz saydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba Slow Türk, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizden istek parçam Murat Boz Özledim parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
2: Dışarıdan gördüğün gibi değil.

0: Force'la. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et. iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Yalın radyonuzdaydı. Slow Türk'te günün son mesajına bir kulak verelim.
1: Haluk Bey merhabalar, iyi yayınlar. Yalnız taksici Tahir ben.
0: Merhaba.
1: Sizden bugün Bir Daha Sevmek Yok adlı parçayı rica ediyorum. Kalbi güzel, yüreği güzel olan insanlara, nefes alan her canlıyı seven insanlara ve Slow Türk ailesine gelsin.
0: Gönderdiğiniz bütün mesajlar için teşekkür ederim. Haluk Sarıtaş ben, tekrar görüşürüz.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
7: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: var. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Reklam.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çarşamba günü saat 15 sonrasında yeni bir programla tekrar birlikteyiz. Herkese merhaba, ben Şeyma Şener. Bugün de saatlerimiz 19 olana dek geçmişten günümüze en güzel aşk şarkılarıyla gününüze eşlik edeceğim. Keyifli saatler diliyorum.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

Sinema severler, hafta bitimine doğru ilerledikçe hangi yeni filmlerle, yapımlarla karşılaşacağımızı merak ediyorlardır. Ama lütfen bu ilginizi yitirmeyin sevgili dinleyiciler ve sinemayı desteklemeyi de ihmal etmeyin. Çünkü son haberlere göre sinemalarda ciddi bir alarm söz konusu. Seyirci sayısı 22 yılın en düşük seviyesine düşmüş. 2026'nın ilk 8 haftasında Türkiye genelinde 6,5 milyon kişi sinemaları ziyaret etmiş. Bu rakam pandemi yılına hariç tuttuğumuzda son 22 yılın en düşük performansı olarak kayıtlara geçmiş. Sinemalarımızı kaybetmememiz gerekiyor. Bu sektörün ölmemesi gerekiyor. O yüzden lütfen salonlara giderek biletlerinizi alarak desteklemeyi ihmal etmeyin.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.272 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.132, çeyrek altın 10.398 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garaj Şoto Ekspertiz. Bank,
5: Kampom, Bank. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Çarşamba akşam üzerine doğru yaklaşıyoruz ve programı birlikte devam ettirelim istiyorum yeni bölümde. O yüzden hemen mesajlarınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Kimler nerelerde dinliyorlar, bugün neler yazacaklar bekliyorum ve birazdan da mesajlarınızı okumaya başlıyorum. WhatsApp numaramız 549-659-66-00 549-659-66-00'a mesajlarınızı bekliyorum.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Florya 5 yol, Ok Meydanı Çağlayan çevresinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Mahmutbey İkiterli ve Seyrantepe yönünde trafik yavaş ilerliyor. İkiterli Mahmutbey istikametinde sağ şeridi etkileyen araç arızası nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında Bostancı Maltepe, Kartal ve Pendik yönünde yer yer yoğunluk var. Tem'de Sancaktepe, Çamlıca ve Ataşehir çevresinde trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik yavaş ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: getir. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yıldız Kalp.
1: Yeni saatle birlikte artık mesai bitimine biraz daha yakınız. Herkese keyifli bir akşam üzeri dileyerek hemen mesajlarınıza başlamak istiyorum. Muğla'dan Hanım Erol, hayatımdaki Senime gelsin sıradaki şarkı, onu çok seviyorum diyor. Güzel bir aşk mesajıyla başlamış olduk. Hemen ardından İzmir'den Çiğdem Radyosu başında olduğunu söylemiş, onun için de gelecek güzel şarkımız. Sizleri dinliyorum ve sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum diyor sevgili Aleyna. Şarkımıza geçerken numaramızı da tekrarlayalım. Başka kimler nerelerde dinliyorlar, neler yazacaklar, okumaya devam edeceğiz. Mesajları bekliyorum. 549 659 66 çift 0 WhatsApp numaramız.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 50 kötü, İzmir 70 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 51 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 74 de hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Aydın'dan bir mesajımız var. Başak selamlarını göndermiş. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Sıradaki şarkı sevdiğiyle sınananlara gelsin demiş. Zor bir durum çünkü bir ilişkide güven zedelendiği zaman onu telafi etmek maalesef mümkün olmuyor hakikaten. Denizli'den Mihriban, annemle birlikte 5 çayımızın eşliğinde sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı tüm Slow Türk dinleyicilerine gelsin demiş. Ne güzel bir keyif. Afiyet olsun. Keyfiniz de bol olsun. Gaziantep'ten Serap, gerçekten yüreğe hitap eden şarkılarla her zaman favorimiz sizsiniz. Sıradaki şarkıyı dinleyen herkese gerçekten gönül gözüyle sevenlere armağan ediyorum diyor. Bu güzel mesaj için de teşekkürler.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.261 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.46'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.135, çeyrek altın 10.404 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

İzmir'den gelen mesajımızla devam edelim. Sıradaki şarkıyı erkek arkadaşım Mustafa için istiyorum. Onu çok seviyorum diyor. Sevgili Melisa yazmış mesajı da. Hemen ardından yine İzmir'den sevgilerini, selamlarını gönderen Melike, günün tüm yorgunluğunu Slow Truck'la atıyoruz. Mümkünse ben de sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum. Herkese harika akşamlar diliyorum diyor. Güzel bir akşamınız olsun. İzmir'e sevgiler, selamlar. Balıkesir, Akçay'dan Ateş, Balıkesir'den dinleyen tüm dostlara armağan etmek istiyorum gelecek şarkınızı demiş.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Reklam.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Geldik programımızın ikinci yarısına. Birçok dinleyicimiz için de mesai bitimine, nerede nasıl dinliyor olursanız olun akşamın en güzel şarkıları Slow Türk'te sizlerle buluşuyor. Ben Şeyma Şener de bu yolculukta sizlere eşlik ediyorum. Yeni mesajlarımız var, onlara bakalım. Anıl yazmış, annem Aynur beyin ameliyatı oldu, sizi dinlemeyi çok seviyor, ona güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Aynur Hanım çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz size ve tüm hastalarımıza da tabii ki. Hemen ardından İstanbul Ümraniye'den Fatih Gür sıradaki şarkıyı, eşi Zeliha ve çocukları için istediğimiz

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Mardin. Tarihinin 3000 sene öncesine dayandığı tahmin edilen Mardin'de kendine özgü mimarisiyle zaman yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bu şehirde camileri, manastırları, taş evleri,

0: tarihsel ve kültürel hazinelerle saklı Mardin seyahatiniz sırasında size bu şehri hatırlatan yöresel ürünlere göz atmayı unutmayın. Asırlardır medeniyetin başkenti olma özelliğini taşıyan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

Biz 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen

0: ellerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Akşam yemeği telaşı hazırlıkları da başladı birçok dinleyicimiz için. Gebze'den Fatma, şu an birlikte yemek yaptığım ablam Gülşen'e ve bize eşlik eden canım kızım Eflin'ime armağan etmek istiyorum. Sıradaki şarkıyı diyor, kolaylıklar diliyorum. Şimdiden afiyet olsun.

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay

bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma değil.

Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı.
2: EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Bir bölümü daha tamamlayıp programımızın son saatine ilerleyeceğiz. Bu saati kapatırken son bir mesaj daha iletmiş olalım. Eşim Baran için bir şarkı istiyorum ve onu çok seviyorum diyor Tuğba.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Mardin. Tarihinin 3000 sene öncesine dayandığı tahmin edilen Mardin'de kendine özgü mimarisiyle zaman yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bu şehirde camileri, manastırları, taş

0: uzun süre çıkmayacak yerel lezzetleri tadabilirsiniz. Tarihsel ve kültürel hazinelerle saklı Mardin seyahatiniz sırasında size bu şehri hatırlatan yöresel ürünlere göz atmayı unutmayın. Asırlardır medeniyetin başkenti olma özelliğini taşıyan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Reklam.
6: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Trafik yoğunlaşmaya başlamıştır. Birçoğunuz eve dönüş yolunda olacaksınız ve trafik saatleri ya da dakikaları boyunca da güzel şarkılar duymak isteyeceksiniz. O yüzden sizlere harika bir bölüm hazırladık. En sevdiğiniz şarkılar Slow Trip'te bir bir sizleri bekliyor.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

0: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: tatil sepetinde.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: yaşamıyor.
1: Türk insanı için balkon çok önemlidir. Hassas noktamızdır. Balkon keyfi yaz kış mutlaka yapılır. Ama tabii ki balkon keyfimizi yaparken artık komşularımıza zarar vermemeyi, rahatsızlık vermemeyi biraz daha ön planda tutmak zorunda kalacağız. Çok da iyi olacak çünkü birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ağır cezalar geliyor sevgili dinleyiciler. Uzmanlar bazı davranışların idari para cezasından tazminata, hatta ceza davasına kadar uzanabilecek sonuçlar doğurabileceğini söylüyorlar. Hangi davranışlar bunlar? Balkonda mangal yakmak, gece gürültüsüne dikkat etmemek, alt kata su ve kir akıtmak gibi konularda artık geçit yok.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.069, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Çağlayan Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ümraniye Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı oldukça düşük devam ediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: ChatGPT'de ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Sizi Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

sonundayız. Herkese huzurla geçecek bir akşam diliyor ve yarın yeniden buluşmak üzere diyorum. Perşembe günü saat 15'te ben Şeyma Şener tekrar burada mikrofon başında olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 50 kötü, İzmir 70 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 51 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 74 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Çarşı, Salı ve Çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

0: Bu yaz Bafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Bafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yalnız kaydı.
1: Aşkın frekansı Slow Türk'ten herkese merhabalar, mutlu akşamlar sevgili Slow Türk dinleyicileri. Ben Selim Altın. Günlerden çarşamba, hafta ortasına geldik. Hafta sonuna doğru ilerliyoruz artık. Yavaştan hafta yorgunluğu hissedilmeye başlanmıştır. O yüzden bu akşama yakışan yorgunluğunuzu alacak, birazcık böyle keyfinizi yerine getirecek güzel şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. Hepiniz için güzel bir çarşamba akşamı olması dileğiyle diyerek şimdi bir açılış şarkısı, birazdan tekrardan mikrofon başındayım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobil...

0: Yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Sizi Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.069, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Topkapı Avcılar, Çağlayan Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Maltepe, Kavacık Ataşehir hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da. English Home farkı var.
2: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerine sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.

Keyifli bir şarkıyı geride bıraktık. Hafta ortasının bu güzel akşamında müziğin ve duyguların sesi olmaya devam ediyoruz. Günlerden çarşamba, saatler ilerliyor. Şarkılar konuşmaya devam ediyor. 19. saatte güzel şarkılar çaldık ve 20. saatte yine keyifli bir liste var. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki öncesinde yavaştan bu saati keyifli şarkılarla bitiriyoruz.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Saatler artık 20'yi geçti. Koca bir gün daha yavaş yavaş geride kalırken kimileri evine dönmenin huzurunu yaşıyor. Kimileri ise gecenin getireceği sürprizleri bekliyor. Belki bir mesaj bekliyorsunuz. Belki de çoktan gelmeyeceğini bildiğiniz bir mesajı hala aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Hayat bazen tam da çarşamba akşamları gibi ne haftanın başı kadar yeni ne de sonu kadar rahat. Ama yine de içinde umut taşıyan bir durak. Bu gecede şarkılar duygularınızı eşlik etsin. Anılarınızın arasında güzel bir yolculuğa çıkarsın. Çarşamba akşamında 20. saatte ben Selim Altın en güzel aşk şarkılarını sizler için çalmaya devam ediyorum. Geçmiş.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Sevgili çok ama çok sevdiğim Slow Türk dinleyicileri, ben Selim Altın, benim mesaim bitti. Umarım çaldığım şarkılardan keyif almışsınızdır. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte, yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ben...

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: Kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Blok 3 sebebi yarlığa Slow Türk'teydi. Aşkın frekansından herkese merhabalar, iyi geceler. Bir haftalık ayrılıktan sonra yine bir çarşamba gecesinde ben Haluk Sarıtaş yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar.

Kendine özgü tarzıyla bir kez daha seslendirdi, oldukça da sevildi. Mela Bedel iki tas çorbayla Slow Türk'teydi. Artık istek hattımız devreye girdi. Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Yalın Her Şey Sensin'le Slow Türk'teydi. Artık istek hattımız devreye girdi. Hemen gecenin ilk şarkısı neymiş dinleyelim.
1: İyi geceler Haluk abi, iyi geceler Slow Türk ailesi. Ankara'dan herkese selamlar, ben Bilge. Abicim, Sezen Aksu'dan Hasret parçasını isteyebilir miyim senden? Bu şarkıyı çok sevdiğim arkadaşlarım Tuğba ve Oğuz'a emanet etmek istiyorum. Çalarsan çok sevinirim. İyi geceler, iyi yayınlar.

0: Mabel Matiz Karakol'da az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez neredeyiz? Afyon Karahisar'dayız.
1: İyi yayınlar diliyorum. Afyon Karahisar'dan Kübra ben. Bir daha sevmek yok parçasını çalabilir misin? Tüm Slow Türk dinleyen kişilere, benim gibi yaralı olan kişilere gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.

0: Son dönemlerde Slow Türk'te en çok istek alan şarkılardan bir tanesi Bir Daha Sevmek Yok ve Acıoğlu radyonuzdaydı. Kalbinize, ruhumuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz onlardan bir tanesi.
1: Halit Bey iyi geceler. Yıllardır gecelerimize ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. Yaşar'dan herhangi bir şarkıyı bizim için çalarsanız minnettar oluruz.

0: Yaşar Bey benim de sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Onun vedası radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Bu kez Almanya'dayız.
1: Dışsal 90 herkese iyi getirer. Haluk Bey geçen hafta yoktunuz. Biliyorum çok bencilce olacak ama hiç izin yapmanızı istemiyorum açıkçası. Benim istek parçam Sertab Erener'den İyileşiyorum olacak. Çok teşekkür ederim şimdiden. Herkese güzel bir gece olsun.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken

üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: İlk kez Slow Türk'te duyduğunuz bir şarkıydı ve son dönemlerinde en sevilen parçalarından bir tanesi oldu. Değilim'le Mebrure radyonuzdaydı. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Bu kez İstanbul'dayız.
1: İyi akşamlar Haluk abi. Şu an kızım Asel'le seni dinliyoruz. Asel 7 yaşında. Biz sizi Sarıyer'den dinliyoruz. Bütün Slav Türk dinleyenlere selamımızı yolluyoruz. Kızımın senden bir isteği var. Tekirden ağlaya ağlaya. Sizi çok seviyoruz. İyi geceler.

0: Tekir ağlaya ağlaya az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Herkese merhabalar, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Ben bu gece Hayat Işığım için Melet'ten Aşk Sadece Anlayana şarkısını bizim için çalmanızı istiyorum. Yarın bizim için umut dolu bir gün, uzak kaldığımız son gece olmasını diliyorum. Beraber güzel günlere uyanmayı hayal ediyorum. İyi geceler sevgilim. Umudumuz ve hayallerimiz hiç bitmesin. Seni çok seviyorum.

0: Adı İntikam'dı ve Afra Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Kıraç isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: İyi geceler Slow Türk. Merhaba tüm dinleyen dostlar. Ben İzmir Karşıyaka'dan Dilek. Yıllardır Slow Türk dinliyorum. Sayısız seneleri sayamıyorum. Ve bana göre şarkılarda hayatı paylaştığım çok nadir dost Slow Türk'ü dinleyenler. Çok mutluyum. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Rabbim nasip ederse şayet kısa bir zaman sonra anneanne olacağım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Özellikle Haluk Bey yayında olduğunuzu bilmek de çok büyük bir keyif veriyor. Benim için inanılmaz özel bir sanatçı olan Kıraç'tan yıllar sonra rica edeceğim. Kıraç sevenlere, tüm bu şarkıyı isteyenlere veya dinlemek isteyenlere gelsin. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara,

0: Belki bir gün özlersin ve Emre Aydın geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de sadece çalıyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Şişli'den arıyorum ben Burhan. Aşkın Kılıcı çalarsanız çok sevinirim. İyi geceler.

0: Zamansız şarkılardan bir tanesi. Sil Baştan ve Şebnem Ferah geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te sesli mesajlarda Şevval, kulağımız sende.
1: İyi geceler Slow Türk ailesi, iyi yayınlar Haluk Bey. Ben İstanbul'dan Şevval. Bu gece sizden her zaman istediğim klasiklerimden Mavi Duvar şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. Bu şarkı bana ve ablama gelsin. İyi yayınlar.

0: Mavi Duvarla Haramiler az önce Slow Türk'teydi. Gecenin bu saatinde ülkemizin en güzel şehirlerini teker teker geziyoruz. Bu kez neredeyiz? Adana'dayız.
1: Hayırlı geceler Haluk abi, kolay gelsin. Sonsuz ve güzel yayınlar diliyorum. Ben Adana'dan Ahmet Çilebi. Yine gecenin bu güzel saatinde seni dinliyoruz abi. Grup 84'ten Ölürüm Hasretinle adlı parçayı istiyorum. Sana kolay gelsin diliyorum. Hayırlı geceler olsun abi.

0: Mabel Matiz imzalı bir şarkı, Zeynep Bastık yorumu Lan az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Müslüm Gürses isteği var, dinleyelim.
1: Merhabalar Haluk Bey, iyi yayınlar, ben Şule. Müslüm Gürses Affet şarkısını kalbimde yeri hiç değişmeyen birisi için armağan etmeyi çok istiyorum. Bazı insanlar birbirinden uzak kalsalar bile araya ne kadar sessizlik girerse girsin, bazı özlemler hiçbir mesafeyi dinlemez. Seni özlediğini hissedersin, biliyorum. Belki de şu an tıpkı benim gibi bize bakıyorsun. Ve bilmeni istediğim tek bir şey var. Seni çok seviyorum.

0: Sevgiyle rahmetle andığımız bir isim Müslüm Gürses affetle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Sezen Aksu isteği var. Bunu duymak için neredeyiz? Gaziantep'teyiz.
1: İyi geceler, iyi yayınlar sevgili Slow Türk ve Slow Türk dinleyicileri. Gaziantep'in hepinize sevgiler. Hani bazen vazgeçmek zorunda kalırsın ya, bazen insanlardan, bazen hayallerinden, bazen yapmak istediklerinden. İstek parçam tüm vazgeçenlere gelsin. Sezen Aksu'dan Vazgeçtim parçasını rica edeceğim. Tekrar iyi geceler, iyi yayınlar.

İyi akşamlar Slow Türk ailesi. Kahramanmaraş'tan sevgiler. Halil Sezai'den İçim Paramparça adlı şarkıyı çalmanızı istiyorum. Bu şarkı Çorum'daki arkadaşım Ömer'e gelsin. İyi geceler.

0: İçim Paramparça ve Halil Sezai az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Fransa'dayız.
1: İyi geceler Slow Türk. İyi yayınlar diliyorum Haluk Bey. Tüm Slow Türk dinleyenlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fransa'dan Engin ben. Haluk Bey sizden ricam Kerim Tekin'den Kar Beyaldır Ölüm şarkısını benim ve biricik kızım için çalar mısın? Seni çok seviyorum kızım. Kendine çok iyi bak. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler. Sağlıcakla kalın. Hasır.

0: Geceyi daha da anlamlı hale getiren şarkılardan bir tanesiyle Nilüfer radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Sevgili Haluk Bey, hayırlı geceler. Yayınlar, yalnız taksici Tahir. Yalnızım ama bir o kadar da kocaman bir ailem var. Slow Türk ailesine ve dinleyen herkese gitmek kal bu geceyi istiyorum. Aileye her gün birini kattıkça daha çok mutlu oluyorum. Daha çok büyüyoruz. Her şey daha iyi olsun. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.

Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar. Kalbim, ruhum, nefesim, her şeyim. Çok özlediğim, her zaman yanımda olmak istediğim, benim bir tanem olan canım abim İbrahim için Sammy Cenk, Üzülmedim Ki şarkısını çalmanızı istiyorum. Canım abim, seni çok seviyorum ve çok özledim. Seninle geçirdiğim tüm günleri yeniden aynı mutluluk ve aynı hevesle yaşamak için sabırsızlanıyorum. İyi ki benim abimsin. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum ve her zaman yanındayım. Bir an önce yanına gelmek.

0: Üzülmedim ki ve Sammy Cenk az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bu kez Murat Göğebakan isteği var. Dinliyoruz.
1: Herkese iyi geceler, Ankara'dan selamlar. Haluk Bey sizden, Murat Göğebakan'dan Yaralı isimli şarkı rica ediyorum. Hoşça kalın.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Saygımdan ve Bengü az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te artık maalesef ki veda vaktim geldi ama gecenin son birkaç mesajına kulak verelim.
1: İyi akşamlar Slow Türk ailesi. Burası Antalya. Bazen çaresi olmayan şeyler üstünde fazla düşünmememiz gerekiyor. Belki de Norland'dan düşünme kaybolursun istiyorum.
2: İyi geceler sevgili Slow Türk dinleyicileri. Ben de sevdiğim adam için Melike Şahin'den Canı Beni Çekmiş çalarsanız çok sevinirim. İyi geceler.
3: Merhaba Haluk abi, iyi yayınlar. Aydın'dan Emrah ben. 2008'den bu yana kulağım hep Slow Türk'te. İyi ki varsınız. Sizden bu gece Kıraç'tan Yıllar Sonra şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı sonsuzuma armağan etmek istiyorum.
4: Haluk Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. İnsanın kardeşinden daha iyi bir arkadaşı yoktur bence bu hayatta. Benim en iyi arkadaşım olan, dostum olan, çoğu zaman evladım yerine koyduğum kardeşim İbrahim için Dedüp Liman'dan Bir İhtimal Halim şarkısını istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Ablacığım, seni çok seviyorum ve seni çok özledim bir tanem.
5: Haluk Bey, iyi geceler, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Mersin Silifke'den bağlanıyorum. Model'den Antidepresan Gülümsemesi parçasını istiyorum. İyi yayınlar, iyi geceler.
6: Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Derin derin çalar söyler yolunda bir küçük adam sözleriyle Geceyi Kurtar grubunun Bulamam Seni şarkısını çok çok uzaklardaki Deniz kızıma armağan etmek istiyorum. Tekrardan iyi geceler diliyorum herkese.
7: İstek parçalara doyamıyorum Haluk Bey. Çünkü geçen hafta yoktunuz. Geçen hafta olmadığınız istek parçasını bugün hakkımı tekrar kullanmak istiyorum. Gökhan Özen'den Duman Gözlüm'ü çalabilir misin? Teşekkür ederim.
8: Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Madrigal'den Dip şarkısını tüm ihtiyacı olanlar için istiyorum.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.